0: Müzik ama temeli güzel adım zinni.
1: Kennedy.
0: Sağ ol.
1: Akazino gambere ke bakaita wata. Enseri hinduka.
0: Akazi tumezi.
1: Kajim praise. Bakaita wata.
2: Hawakina ojoga.
1: Hawakina ojogereza. Kale, katugeno mkaruru.
0: Kale.
1: Kale, kale.

0: kuri iyi nomero atari yo gushashura 0800 31 0800. Ubu dusanga mu ofisi zacu Nankurabye Kagadi mu town.
1: Aya makuru meza avuye mu gitongore cya WWF Uganda
2: bakoze sinkore ya Afrika nabo bafatanye.